0: 好吧，那就下次跳吧。
1: 哎，跳完这一曲浑身都热乎了。大哥，我发现你们婚礼真是以舞会友啊。
2: Kızım, vaktinizden iyi bu huyu diyen gibi ne tercüm kıp birine?
3: Dada, iyi bu huyu diyen, usul oynap dostlaşış diyen gip. Vaktin baya, sizlerden toy merikanlarda usul arkalık dostlaşkılı bulu diyen dedi.
2: Haa, iyi bu huyu diyen, usul arkalık dostlaşış diyen gipken de.
4: 大家安静一下，快看舞台中央，最特别、最有意思的环节要开始了。
1: 怎么了这是？新郎要给新娘揭盖头了吗？
3: 不是王叔叔，你看新娘头上戴着红头纱，但是揭盖头的不是新郎，而是一位老奶奶。
0: 对，这是新郎的母亲，也就是新娘的婆婆。这是我们传统习俗，由婆婆亲手给儿媳揭开头纱，代表着真心接纳儿媳成为一家人，以后就是一家人了。
5: 哎呀，这个习俗也太温暖了，婆婆亲手接纱，就像家里多了一个亲女儿一样。
4: 马伊拉，这个环节结束后婚礼也结束了吧？
2: 没错，咱们小爱姑娘还挺了解咱们的婚礼习俗的。
3: 那这么说，下次我们就能来参加小爱的婚礼啦。
6: 哎，马伊拉你真坏。

0: 它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。新郎
1: 귀여운
0: 新郎
1: 귀여운
0: 新娘
1: 길인잭
0: 新娘
1: 길인잭
0: 祝福新人
1: kız yigitni kutluklaş
0: 祝福新人
1: kız yigitni kutluklaş
0: 新风尚
1: yeni bir kayfiyat
0: 新风尚
1: yeni bir kayfiyat
0: 沟通方便
1: fikir almaştırış kolaylık buluş
0: 沟通方便
1: fikir almaştırış kolaylık buluş
0: 邻里关系
1: koşnular münasibeti
0: 邻里关系
1: koşnular münasibeti
0: 帅气
1: kelişken
0: 帅气
1: kelişken
0: 大喜的日子
1: kutluk gün
0: 大喜的日子
1: kutluk gün
0: 新婚快乐
1: toyga mübarek bulsun
0: 新婚快乐
1: toyga mübarek bulsun
0: 百年好合
1: bir ömür ecil inak ötüş
0: 百年好合
1: bir ömür ecil inak ötüş
0: 以武会友
1: Usul oynap dostlişeş.
0: 以武会友.
1: Usul oynap dostlişeş.
0: 建设美丽家乡.
1: Güzel yurt makan kuruş.
0: 建设美丽家乡.
1: Güzel yurt makan kuruş.